0: Ya, todos juntitos estudiamos, cantando alegres esta canción.
1: ¡Ay! Hermanitos y hermanitas, cantando y bailando, hoy recibimos a nuestros invitados de esta semana.
2: Ellos son los niños y niñas de la institución educativa 51068 de Sasicancha.
1: Así es, los isichas del sector Sasicancha, comunidad Huarqui, distrito Lamay, provincia Calca, han preparado un bonito programa junto con su profesor Ascensión Núñez Macías.
2: Y antes de escucharlos a través de Sisichacunaj Pukllaining, les hacemos llegar a todos ellos nuestra felicitación por la tarea educativa que realizan. Entonces, amiguitos y amiguitas de la institución educativa 51068 de Sasicancha. ¡Adelante!
1: ¡Pasen, pasen, chichichas!
3: ¡Pasen, chichichas, pasen! ¡Kipinan kaiko sisimas chaikuna y Sasicancha escuela manta! ¡Primera, segunda, tercer grado! ¡Kunami apam shakiko y minatas kayata ruaiko ukamanta chaita! ¡Hina pagdase don y ulojika rimanaikos con señora Wanka Pacha y Yarimuita!
4: ¡Dolos rechay! ¡Besent rechay!
3: ¡Ya, papá! ¡Impas, papá! ¡Rechichas en giri!
4: ¡Tajrunan suam rechay! ¡Warkipadap alasón!
3: Ya, papá.
5: Marga chiriche.
6: Ya, monsei.
5: Ya, monsei.
6: Ya, monsei.
5: Ya, monsei. Ya, monsei.
6: Ukatan alam sun chuarki patapi. Ninat marga chap itishay.
5: Ya, monsei.
6: Kosinatak aichichat kanka esach, umarsach uchut kutashay.
5: Ya, monsei. Uchat kutashan ya.
6: Sonechat honot aesamuch.
5: Ya, monsei. Ya, monsei. Aesaram nenu.
4: Chapuri tomais matata.
6: Mate mat emporrani.
5: Ari nyat emporran torek nam sir sak sik.
6: Seru.
5: Kik torek papa kik. Batech,
6: gracias,
5: gracias,
4: gracias, gracias, gracias,
3: gracias,
4: gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias,
3: gracias, gracias, gracias, gracias,
4: gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias,
6: gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias,
4: gracias, gracias, gracias,
3: gracias, gracias, gracias, gracias,
4: gracias, gracias, Nok katmin tawol oy.
3: Ya baba.
5: Nok kojet baba katim.
4: Ya osh.
3: Baba, obihari.
4: Kat sangun.
3: Ba.
5: Ya.
3: Ya.
4: Hakut shoy kon sananga.
3: Ya baba. Maitat waqi rishangiri.
5: Pasagam sani waqi.
3: Manch waqi ayniram wa shangim uqa alaylap.
5: Ya waqi rawqana chakir waqi kasanch.
3: Ari waqi listun kashin.
5: Ya hakcha waqi.
3: Ya waqi.
4: Makat han nana charunch. Dolos kokach churamaran gecho.
5: Ari churamarek.
4: Ben chatare.
5: Ben chatap churamarek.
4: Indos pukuri ruk saka.
5: Pukuri ruk.
4: Appo chisom hoikna. Kuna alintachi okatak muntiki. Yas tokrerguning.
5: Ankek binza pichalaruk.
4: Alaruk saha. Jiwak chaiknup. Kuna chorami. Yas tokrerguning.
3: Ha waqay kun washim haik yasun.
5: Ya waqay.
3: Are waqay.
5: Tushakma waqay kas.
3: Are waqay.
5: Papay hat tusha. Waqay.
4: Waqay nim tuja tokari baich.
5: Palay waqay.
3: Ya waqay.
5: Yanqa yanqa tes alesh.
4: Lim puta tis alang.
3: Ya papa. Sumah gas.
4: Oi.
5: Tu chaka kun papa gas kap shuka.
3: Karuma.
5: Oi ki changa al pata.
3: Ya oi.
4: Samayla sun oi kun kunang.
3: Ya papa. Ya papa.
4: Nas dollar swat.
6: Ari nyang mi khulechish ai pakamich.
5: Drash.
6: Ai chichit nang ai chichit kafe mat kafe bingas ai sis najab shi ai pakamich. Drash.
4: Wai kun kukat mat pa shunch.
3: Ya papa.
4: Drash. Sakchu ta buna kun sha wai kun.
3: Ya papa.
5: Papa no ka ke unya sakchap na wena ruknen.
4: Wai. How wai no tirana ching.
3: Ya.
5: Mai kan kuchaman papa apa sakur.
4: Kucha dikhtlan apa shunch. Hako wai kun anka.
5: Ya papa. Ruturam sha sak no ka.
4: Alinda ishtak ashkat apa min ichtaps.
3: Ya papa. Anna na nyam charamas. İçitaş vaqı rutramsın.
5: Ya vaqı hakça rutramsın.
3: Ya vaqı.
5: Naki çekni söylüyorsun vaqı. Lan papaş muramın kan.
3: Ya sen vaqı hiç eylem değil.
5: Vaqı. Ya. Ya sen hiç arının vaqı. Hakika babam çıkan hak muhtay muyramış. Ya sada çıkıp bura murusu kap.
4: Naki doy çağıramın ya. Ya sen hiç arının.
5: Patlıcanı ne çiz. Hakça kulan papay vasit onik
4: hakoy
3: Hinalaman tas don oyologi kahok tutemanan kutiam ulas katak kaya yak chaka.
4: Olur rikçay.
5: Ey mata.
4: Kayalaktan ancaş bak.
5: Vavan çıkınata rikçacım.
4: Ya rikçalatımız. Besin rikçay.
3: Ya baba mat rison cet rikçacı oşayın kuri.
4: Kayalakta karışaş.
3: Ya baba. Ya baba.
5: Kibalt çat baba apakos. Kanaşlat baba apaksan kiçu.
4: Ya oy.
5: Cet rikças baba.
4: An oy.
5: Baba mutat baba apçaya kapınırsan.
3: Nukat.
4: An oy.
3: Nukat.
5: Allah'a kötü mü gelsin?
4: Oy!
5: Yasak kral topuruşma baba varsa soruşunaca. Varsa konik.
7: Baba ki hak pampatan dalı yaramış an. Ser bileyin. Geyik torayı konumatı. Senlik işte trof varsın geçim. Aydın tutumayın kişi. Gracias bana. Gracias bana. Rup tuma gazma.
4: Tumak lan oy tumayın kişi.
3: Yasak manda tumarım gracias manda.
7: Bay.
3: Hinas bana da sütun. Eulok yok. Aydın tarrufay bi. Çakiracız bak kutiyan da kaya. Aslan mokvasin mi?
4: Dolar sürek çay.
5: Ey mata.
4: Vavan çıkındı trihtaracım sen sürek.
5: Ari rihtaracım ulen.
4: Besin trihtay.
3: Ey mata babay.
4: Kaya aştan buğma ikşan çiş.
3: Ya babay.
5: Bayman baba aştan buğsun.
4: Vaslaman o aştan buğsun çiş.
5: Ya hapça babay.
3: Sapça tuvalgı abu kışan geç abu nas.
5: Yok ki unya sakya varmışta
4: çiş. Elinde oygun apan çiş.
5: Ya babay. Besin tüpan babay nukay kayat apasa katuç kayandı.
4: En babay.
5: Yok babay. Bektürban apasa kunat okuluk kayat.
4: Ya en babay.
3: Ya vakay çiş. Yarınca yasınlayacağım kız kan.
5: Mantaşta baba. Vakı tabi. Maymam hiç anancış.
3: Mantay maymam hiç asınat. Kayata mınyaç. Piçaramuran gen natal.
7: Ari pata pin. Piçaramuranı yayas tak kaşanı. Pataman hiç amin. Kulu tatak orap kaşanı. Tak piças.
3: Ya.
4: Vattandın daş doğru açsın şirke.
7: Kek inşin çapan kapayra çıksın.
4: Yas kapayra çınını.
7: Vız kaykuar tutu.
4: Ya.
8: Çiçi çakuna puhlayın.
3: Kunan sisimas çaykuna. Takçakuna da kara biçakuna da apacim şaşkiko.
5: Sutimik bir marik sikiş bir baman. Huk takçat takı yarap sakit sisimas çaykuna. Ay sarı leve çutarı leve çiçince. Ay sarı leve çutarı leve çiçince. Kuri kuri ne vatu çayı sta çiçince. Kuri kuri ne vatu çayı sta çiçince. Ay sarı